hadi yastığa koysunlar. Her perişan bulsunlar beni, ister çarmıha gelsinler. Hani ikimiz bir gömlekte, kalmaz bu muallakta. Kara sevda, önmek yok, isterse topa koysunlar.